0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ala kulli halin ve fi kulli hin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Ve şefi'il müznibin Muhammedin el Mustafa. Ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftalel hadisi kitabullah. Ve efdelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâne la yusibuhu kurhatun ve la şevketun illa vada'a aleyhel hinna. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şemailinden, adet-i seniyelerinden bir bölüm, Ramuzül Ehadis kitabının sonuna eklenmiş olan bölümü okumaya devam ediyoruz. Bu rivayetlerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın bir nişanesi olmak ve ruhu pakine hediye edilmek niyetiyle ve onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye ve haseten Sadat ve Meşayih Turuk-u Aliye'mizin cümlesinin ruhlarına, kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ruhuna, kendisinden feyz aldığımız Muhammed Zahid Kotku hocamızın ruhuna hediye olsun diye ve bu beldeleri canlarını mallarını ortaya koyarak Allah yolunda cihad edip fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve mübarek ordusu mensuplarının ve bu beldeleri tekrar tekrar düşmanlara karşı savunmuş, korumuş olan mübarek mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye ve cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve haseten içinde ibadet ettiğimiz şu İskender Paşa Camii'nin banisi İskender Paşa'nın ve zaman zaman bunu tecdit ve tamir ve tevsi eyleyip hizmette devamını sağlayanların ve içinden güzeran eyleyen imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına hediye olsun diye ve nihayet uzaktan yakından bu hadisi şerifleri, bu rivayetleri dinlemek üzere buraya toplanmış gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Metnini az önce okumuş olduğumuz birinci rivayet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi zatına, vücuduna ne zaman bir yara arız olsa veyahut bir diken batıp kanamış olsa muhakkak ona kına koyardı. Tedavisini kına koymak suretiyle yapardı. Efendimizin itiyadı. Kınanın bizim hakikaten ecdadımız tarafından geniş bir kullanım sahası olmuştur. Şimdi yaygın olan bir ayak parmakları rahatsızlığı, parmakların arasındaki kaşıntı ve kanama durumu veyahut beyazlanma ve çürüme durumu, kokma durumu var. Ona karşı da yine kınayı tavsiye ediyorlar. Yani aralarına kına konulur ve kına ile tedavi edilebilir diyorlar. Hanımların zaten bir zinet olarak kullanmalarının dışında bu. Yani bir ilaç olarak kınanın kullanılması deriyi kalınlaştırıcı, takviye edici bir tesiri var. Deri sağlamlaşıyor, kalınlaşıyor, güçleniyor. Hastalıklara karşı mukavim oluyor. Ve kınanın kendisinin tabii tabip kardeşlerimiz, eczacı kardeşlerimiz ayrıca incelemeli. İçinde hangi madde var ki böyle kırmızı renge boyuyor? Acaba bu tendir diyottaki madde gibi bir madde mi? Yoksa daha başka bir şey mi? O bizim kendi sahamızın dışında. Sadece biz bu bilgiyi buradan naklediyoruz ki kına koyarmış yarasına ve diken batan yerine tedavi etmek maksadıyla Peygamber Efendimiz kına koyarmış diye onu şey yapıyoruz. Bunun hikmetini ve kınanın içindeki müessir maddelerin tespitini artık eczacı kardeşlerimiz araştırsınlar, yazsınlar, mecmualarda biz de neşredelim.
1: Osmanlı ordusu Balkanlara giderken köylere uğrayıp küflü peynirleri toplaya toplaya öyle giderlermiş. Küflü peynir toplarlarmış. Ne olacak bu küflü peynirler? Kılıç yaralarına, ok yaralarına onu, o küflü peyniri koyarlarmış. İlaç olarak koyarlarmış. Şimdi anlıyoruz. Yani o küflü peynirin penisilin tesiri var. Antibiyotik tesiri var. Yani o yaranın çabuk kapanmasına, mikroplanmışsa onun mikroplarının öldürülmesine faydası olduğunu biliyoruz. Diyorlar ki işte penisilini de İngiliz falanca bilim adamı bulmuş filan. İyi güzel ama yani patladık nereden buluyor bu şeyi? Bunların birçok şeyleri, buluşları, buluş dedikleri şeyler, bazı tabii laboratuvarlar kurmuşlar, çalışmışlar. Çalışan insana Allah çalıştığı sahada bir şeyler kazandırıyor. Kim olsa çalışana çalıştığını Allah veriyor. Bu bir çalışma kanunu. Müslümanların da boş durmaması lazım. Ciddi çalışması lazım. Gayret etmesi lazım. Tuttuğu işi sağlam tutması lazım. Üzerine dikkatli eğilmesi lazım. Titiz iş yapması lazım. Zaten bize Peygamber Efendimizin emri bu. Müteaddit hadisi şerifler geçti. Bu vesilelerle de söyledik ki Allah-u Teala Hazretleri hangi iş olursa olsun o işi üzerine aldığı işi güzel yapan kulunu sever ve onu rahmetine mazhar eder.
0: Güzel yapacak. Hangi işi yaparsın? Ben çobanım. Tamam. Çobanlığını güzel yap. Ben ekmekçiyim, tamam. Ekmeğin içinden olmadık maddeler, malzemeler çıkmasın, pişkin olsun, hamur olmasın, şöyle olsun, böyle olsun. Neyse yani senin mesleğinle ilgili incelikler sana ait ama sen bu mesleğini en mükemmel tarzda yap. Kılıç yapıyor. Eski ecdadımız kılıç yaparmış. Kılıcı Almanlar bizden öğrenmiş. Şu meşhur Solingen kılıcını Türkiye'ye gelmiş olan, esir düşmüş olan bir Alman ustası öğrenmiş kılıç yapmayı, çelik yapmanın inceliklerini de oradan Almanya'ya döndüğü zaman atölye kurmuş. Almanya'da işte çelik sanayinde meşhur bir isim Solingen çelikleri, çakı, bıçak vesaire şunu bunu da herkesin bildiği bir isim oluyor. Yani 3 kıtaya hakim olmuş ve koca bir kültürün mirasçısı durumunda bulunduğu için Osmanlı'nın yaptığı bir şeyde bir fayda var. Mimar Sinan Hazretleri şey yapmış, rahmetullahi aleyh çok seviyorum, yapmış Süleymaniye Camii'ni geçmiş içine fokur fokur nargile fokurdatırmış. Otururmuş, nargile fokurdatırmış. Padişah'a şikayet etmişler, efendim bu senin mimarbaşın ne biçim adam ki şeyin içinde, caminin içinde nargile fokurdatıyor filan diye. Tabii bir sorgu sual açılmış kendisine. Efendim demiş, yani fokurtu bile olsa, fısırtı bile olsa sesin yani bu mekan içinde nasıl dağıldığını tespit etmek için. Bunun içine tütün koymuş değilim. Herhangi bir böyle keyfiyat malzemesi koymuş değilim. Mühim olan sesi bakalım her yerden eşit duyulabiliyor mu? İmam çıkacak tabii, ihtiyar, mübarek bir insan olacak. Aksakallı bir insan olacak. Efendim buyurun, imamlık zat-ı halinize layık, geçin ön tarafa diyeceksin. Adamın sesi mahdut. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki camide, namazda önünüze geçireceğiniz şahsa dikkat edin. İmamınıza dikkat edin. O çünkü Allah huzurunda sizin elçiniz, sözcünüz, tabii en mübarek insan geçecek. Yani en gür sesli geçsin denmiyor. En mübarek insan geçecek. Orada Kur'an okuyacak. Sesi mahdut olabilir. Ne olacak o zaman? Koca Süleymaniye Camii'nde ses duyulmayacak. İmam ne söylemiş? Tekbir mi getirmiş? Rükudan mı kalkmış? Secdeye mi varmış? Belli olmayacak koca yerinde. Ama oturmuş sesin kontrolünü yapıyor. Nereden nereye ses gidiyor diye. Sesin kontrolünü yapıyor. Sonra bu duvarların içine küpler koymuş. Sesi yankılandırsın, büyütsün ve şey yapsın, canlandırsın diye duvarların arasına, sıvanın altına yer şeyler koyup. Biliyorsunuz sazlı, telli sazlı aletlerin dümdüz tel olsa da, bir tahtanın üstüne tel takılsa da dımbır dımbır yapılsa olmaz mı? Olmaz. Altında bir hazne olacak, boşluklu bir şey olacak. Ses orada böyle kalitelenecek, büyüyecek. Dım yaptığı zaman o içindeki şey, hatta o yapılan tahtanın damarlarının bile tesiri var diyorlar sese. Yani bu ince bir iş. Bizim ecdadımızın yaptığı şeylerde derin bir düşünce var. Mihrap yapmış. Niye mihrabın üstünü öyle yapmış? Niye böyle iki tarafını kenara doğru şey yapmış? Bunlar sesin aksetmesi için. Ses buradan çıktığı zaman bu taraf çarpacak, bu tarafa çarpacak, bu tarafa aksedecek, bu taraf duyacak. Bu tarafa çarpacak, şu taraf duyacak. Onların hepsi bir tecrübeye dayanıyor. Yani Osmanlı yaptığı şeyi ecdadımız 7 asırlık, 10 asırlık eski tecrübeleri de biriktirerek yapmış. Mimar Sinan, Mimar Sinan olmuş ama Şam'ı da görmüş, Avrupa'yı da görmüş, Anadolu'yu da görmüş. Her tarafta böyle herkes başka türlü geçerken o köprüye iner bakarmış, bu köprü neden yapıldı. Bir binaya gittiği zaman onu incelermiş, bu bina nasıl yapıldı. Koca mimar öyle olmuş. Barbaros bir denizci olmuş, Levent olmuş ama diyorlar ki bak Ege'den geliyorum ben şimdi 2-3 gün önce. Aman diyorlar, bu İzmir'in körfezinden çıkıverirsin, deniz patlar, hadi devrilirsin. Bu koca bu denizlerde yani bunlar nasıl böyle hakimiyet kurmuşlar da oralarda o küçük şimdiki zamanın büyük şileplerine, kocaman gemilerine göre nasıl at oynatmışlar, düşmanla savaşmışlar da İtalya'nın kenarına, Fransa'nın kenarına, İspanya'nın kenarına sıkıştırmışlar. Bu tarafta sözleri kalmamış. Tabii bir bilgisi var. Piri Reis'in haritası bugün hala ilim adamlarını terletiyor. Bu adam bu haritayı nasıl yaptı? Nereden bildi? Nasıl topladı bu bilgileri? Amerika'nın kıyılarını, şeylerini, Güney Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı o zamanda, o tarihte nasıl öğrendi de nasıl bu kadar isabetli işledi, nasıl haritayı bu kadar hatasız, kusursuz yaptı diye herkes parmağını ısırıyor. Hala anlayabilmiş değil. O bakımdan yaptığımız şeyi güzel yapacağız. Dönelim buradaki rivayete. Efendimizin tabii tedavi maksadıyla kullandığı malzemenin her birisinde nice nice sırlar, nice nice şifalar gizlidir. Çörek otu, ihtiyarlıktan ve ölümden başka her derde şifadır diyor. Çörek otu siyah, o çöreklerin üstüne konulan susam kadar küçücük küçücük olan şeyler. Bunun çok şifası var, belli. Birisinin elini veya ayağını kesmeye karar vermişler Almanya'da doktorlar. Müslüman gitmiş, rahatsızlığı derinmiş, incelemişler. Demişler ki başka çaresi yok, kesmezsek de kangren olur, kanser olur yani, daha beter olur. Onun için ölürsün, ölmemen için ayağını feda edeceksin. O da düşünmüş, taşınmış, azasını kesmek keyfine hoş gelmemiş. Demiş ki Peygamber Efendimiz her derde deva demedi mi? Dedi. Bir çörek oduna devam etmiş, ne kadar müddet devam ettiyse. Gitmiş tekrar doktorlara bir görünmüş, doktorlar demişler ki ne yaptın sen buna? Nasıl oldu da geçti bu? Yani ameliyattan başka hiçbir çare yok denilen şu hastalık nasıl geçti? Hayret etmişler. Bunu böyle şeyler yani başından geçmiş insanlar naklediyorlar. Duyanlardan yani başından geçenlerden duyanlar bize naklediyorlar. Onun için bunları iyice inceleyelim. Büyük İslam tarihçilerinin kitaplarını okuyordum ben tarih kaynaklarında. Hicri bilmem kaçıncı tarihte Hicaz tarafında büyük bir ateş zuhur etti. 7 gün devam etti. Allah Allah, orada orman yok, ot yok. Ne yandı da 7 gün devam etti? Biz o rivayeti atlayıp geçmişiz. Yani düşünmemişiz. Ama neyin işareti o? Suudi Arabistan'da petrolün olduğunun işareti işte. Mübarek o rivayetin peşine düş, araştır bu meseleyi. Bul petrolü Avrupalıdan önce kullan. Cihana hakim ol. Yani Osmanlı'nın elinde petrol olsaydı, ötekilerin elinde hiç böyle bir imkan olmasaydı Osmanlı ne yapardı? Yıkılır mıydı böyle? Yani kolu kanadı kırılır mıydı? Mindere sırtı gelir miydi? Gelmezdi. Demek ki muhterem kardeşlerim, yaptığımız işi güzel yap. İyi çalışacağız. Araştırma yapacağız, inceleme yapacağız, tetkikat yapacağız. Allah yani kim çalışırsa çalışsın onu mahrum bırakmıyor. Bir de çalışan kendisinin sevgili kulu olursa, mümin kulu olursa, mütedeyyin kulu olursa ona çok daha büyük fütuhat, çok daha büyük imkanlar verir, çok daha büyük ikramlarda bulunur. O bakımdan aman aman iyi çalışalım. Avrupa'yı gördük, Amerika'yı gördük. Siz de görmüşsünüzdür. Bugün dünyayı gezmeyen insan yok. Bazen işçi diye geziyor, bazen başka ticaret diye geziyor. Herkes görebiliyor. Tüccarlar efendim bakıyorsunuz ticaret odası bir gezi tertiplemiş, kalkmış gitmiş kumaş tüccarı. Kafkasya'yı görmüş, Rusya'yı görmüş, Semerkand'ı görmüş, anlatıyor ballandıra. Bir tarafta burada tarih okutan, bilmem ne yapan, işin mütehassısı insan hiç oralara gitmemiş mesela. Bugün herkes görebiliyor. Gördüğümüz şu ki adamlar kılı 40'a yarıyorlar. Ne demek? 40 parçaya böyle bölecek kadar ince, işleye, inceleye her şeyi araştırıyorlar. Hatta bizim tarihimizle ilgili eserleri araştırıyorlar. Hatta bizim dinimizle ilgili eserleri araştırıyorlar. Bazı gerçekleri bizim Müslümanlar bilmiyor da onlar biliyor, öğreniyor, keşfediyor. Araştırdığı için buluyor ve ondan istifade ediyor. Bizim aleyhimize kullanabiliyor. O bakımdan yani böyle yan gelip yatmakla, keyif çatmakla, nefse hizmet etmekle yani iyi Müslümanlık da olmuyor. Hani başarı kazanamıyorsun, bilmem efendim işte geri kalmış bir ülke durumuna düşüyorsun filan. Onun arkasından din de gidiyor, iman da gidiyor. Hürriyet gidiyor. Hürriyet gidince adam baskı yapıyor, din de gidiyor, iman da gidiyor. Hoppala. Hiç ben bu işin böyle olacağını tahmin etmemiştim ama bak benim tembellik nereye dayandı? Benim torunlarım oldu gavur diyor mesela adam. Onun için Müslüman nasıl olmalı? İdeal Müslüman nasıl olmalı? Hakiki mümin nasıl olmalı? Hakiki mümin sahasının tek elemanı olmalı. Bir tane. Kılıç yaptı mı? Tamam. Onun kılıcı kılıçtır işte. Onun üstüne kılıç yoktur. Lokum yaptı mı? Tamam. Onun lokumu üstüne lokum yoktur. Kaymaklı lokumu bir tane o usta yapar. Höşmelim. Gittik şimdi Edremit'ten geçiyoruz. Ya şurada bir süre höşmelimci dükkanı var. Alsana. Yok dedi. Bir ustası var. Falanca yerde çok da nazlıdır. Herkese de mal vermez. Ancak kendi dükkanında eliyle yapar bilmem ne. Hakikaten çok farkı var. Nerede o, nerede ötekisi? Aman yapacağımız işi güzel yapalım. İyi araştıralım, iyi çalışalım, titiz olalım, düzenli olalım. Kendi sahamızda her şeyi bilelim. Her şeyi bilelim, en iyi şekilde bilelim. O sahanın birinci sınıf ehli olalım, mütehassısı olalım. Herkes bize gelsin, bizden sorsun. Bak bizim bu İsmail Sahip Hoca Efendi rahmetli Beyazıt Camisi'nin yanındaki Umumi Kütüphane'nin müdürü imiş. İsmail Sahip. Birkaç eseri var. Kaynak kitap yani. Herkes kütüphanesinde bulundurmak zorunda kalıyor, istifade ediyor filan. Yani bu zat mütedeyyinmiş. Avrupalılar gelirlermiş kendisinden, aman hocam filan diye, bizi talebeliğe kabul et diye. Yanına girip İslam ilimlerini öğrenecekler ya, yanına girip talep olmak isterlermiş. O da diretirmiş. Yok dermiş. Ben Müslümana ders veririm, gayriye ders vermem. Tamam Müslüman olduk derlermiş. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Efendim ismini değiştirirmiş, Müslüman olurmuş, girermiş. Ama hoca tabii vesuliyetten kurtuluyor. O hakiki Müslüman olduysa ne âlâ. Hakiki Müslüman olmadı da sahte Müslüman olduysa onun da tabii hesabını Allah ona sorar. Ama bak mecbur ediyor kendisine, müracaata mecbur ediyor. Elhamdülillah. Yani işte Müslüman öyle olmalı. Allah hepimizi kendi sahamızda böyle çalışan kimse etsin. Şey mühim değil. Mesleğin cinsi mühim değil. Yani tahta oymacısı olabilirsin, beton kalıpçısı olabilirsin, demirci olabilirsin. Ne olursan ol. Mesleği güzel yapmak önemli. Kaliteli yapmak, zevkine uygun, halis, güzel, güzel bir şey yapmak önemli. Sandalye yapıyorlar. Oturuyorsun şöyle bir gevneyim diyorsun. Sandalye çatır çutur ek yerlerinden ayrılıyor. Neden? Dizaynı yani modeli, çizgisi bilimsel gerçeklere uygun yapılmamış. Kuvvet hesapları yanlış yapılmış. Sandalyeye şöyle bir yaslandın mı eklem yerlerinden ayrılıyor. Pop oturuyorsun. Olduğun yere hay Allah. Kusura bakma hocam bu sandalye işte böyle. Hadi onu götür başkasını getir filan. Neden? Bu sandalyenin yapılışında kusur var. Sandalyenin eklenti yerleri, ayaklarının duruşu, şekli, şemaili. Vaza yapıyor, çat kırıldı. Yanından eteklerini rüzgarlandıra. Çocuk fırt geçiyor, vazo devrildi. Bunun bir bak eskiler vazoyu şöyle ince yapmış, altını biraz geniş yapmış. Neden? Dayandığı yer geniş olmazsa devrilir. Her şeyin hesabı var. Her şeyin tedbiri var. Onun için siz bu kadar sözün gerisini anlarsınız kendi mesleğinizle ilgili öbür taraflarını. Her birimiz kendimizden iş geçmişse geçebilir. Doğru, mümkün. Kendimizden iş geçmişse kendimizden sonra çoluk çocuğumuzu yani böyle bir sahanın mütehassısı yetiştirelim. Korkmasın. Aman ben doktor olmazsam aç kalırım. Aman ben mühendis olmazsam aç kalırım. Aman ben ille şu mesleği. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Her mesleğin erbabına ihtiyaç var. Yani birinci sınıf erbabını herkes arayıp buluyor. Saraylara alıp götürüyorlar. Suudi Arabistan'dan geliyor. Gel biz şurada cami yapıyoruz. Hadi şunun yazılarını sen yaz diyor. Ya bu yazı sizin yazınız. Biz o yazıyı bırakmışız. Latin harflerini almışız milletçe. Sen kendi adamlarına yazdırsana bu yazıyı. Hayır. Türkiye'den hattat çağırıyor. Kuba Camii'nin mesela Mescid-i Kuba'nın yazılarını bizim kardeşlerimizden efendim bir kardeşimiz yazdı. Neden? İşte bu bileğinin gücüyle, sanatıyla, şeyiyle takdir topluyor. Kim yapabilir bunu? Yapsa yapsa o yapar diyorlar. Dünyanın neresinde olsa gelip buluyorlar. Allah hepimizi öyle güzel yaptığı işi güzel yapanlardan eylesin. Allahu Teala Hazretleri her işimizi, her halimizi, her adetimizi Efendimiz'e uydurmayı cümlemize nasip eylesin.
1: Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip de şehit sevapları kazanmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

Selamünaleyküm. Programımızın bu köşesinde birkaç tane hatırlatıcı nitelikte haber paylaşalım sizlerle. İlk başlığımız çocuklar eşya ile değil sevgiyle büyür

şeklinde. Herhalde bu maddenin çok önem kazandığı veya önem verildiği çevresel koşullarda biz de bazen mutluluğun maddeyle, malla, mülkle, oyuncakla veya işte imkanlarla olacağını zannediyoruz. Ama mutluluk her zaman eşyayla mümkün kılınmamış. İnsanın içindeki huzur veya işte sağlık, sıhhat, sevgi ve muhabbet, böyle güzel bir atmosfer çoğu zaman bulunduğumuz yerden daha önemlidir. Mesela bazen dış şartlar ve etkenler ideal olmasa bile insan içerisinde güzel duygular olur. Samanlık seyranlığa dönüşür. Ama bazen de mesela en güzel yerdesinizdir ama yanınızdakiyle işte kavga etme halindesinizdir. Mesela canınız sıkkındır, konuşulan konu hoş değildir vesaire vesaire vesaire. En güzel yerler bile böyle dar gelir. Dünya bunca genişliğine rağmen insanoğluna dar gelir. İşte tam bu manada, tam bu noktada aile içerisinde de çocuklarımızı yetiştirirken çevresel koşullar, etkenler ne olursa olsun o huzurun, mutluluğun ve sevginin tesisi ve bu atmosferin sağlanmasının önemiyle ilgili bu yazı. Çocukluk insan hayatının kıymetli dönemlerinden biridir. Bu dönemde kazanılan alışkanlıklar, değerler ve bakış açıları bireyin gelecekteki karakterini büyük ölçüde şekillendirir. Günümüzde ise çocuklar tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun bir tüketim kültürünün içinde büyüyorlar. Oyuncaklar, dijital ekranlar, reklamlar, sürekli yenilenen ürünler ve bitmek bilmeyen seçenekler. Çocukların hem dikkatini hem de ihtiyaç algısını etkiliyor bunlar. Oysa uzmanlar mutlu ve sağlıklı bir çocukluk için belirleyici olanın eşya bolluğu değil, sevgi, güven, ilgi ve anlamlı aile ilişkileri olduğunu vurguluyor. Çocuklara bırakılacak en kıymetli miras, oyuncaklarla dolu odalar değil, sevgiyle dolu bir yuva, birlikte geçirilen kaliteli zaman ve hayat boyu yol gösterecek güzel değerlerdir. Çocuklar tarihin hiçbir döneminde bugün kadar fazla oyuncak, seçenek, reklam ve dijital uyarıcıyla karşılaşmadı. Uzmanlara göre fazla imkan her zaman daha çok mutlu çocuk anlamına gelmiyor. Çocuk gelişiminde en temel ihtiyacın pahalı imkanlardan önce güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamı olduğunu vurguluyorlar. Uzmanlara göre çocuk için en önemli duygulardan biri ben değerliyim, görülüyorum ve ailem için önemliyim hissidir. Çocuğun odasının eşyalarla dolu olması duygusal ihtiyaçlarının karşılandığı anlamına gelmez. Sade ebeveynlik yaklaşımıyla değerlendirme yapan uzmanlar modern çocukların fazla eşya, fazla etkinlik ve fazla bilgi yükü altında kalabildiğine dikkat çekiyorlar. Onların hayatındaki bazı fazlalıkları azaltmak ise dikkatini, hayal gücünü ve iç dünyasını destekler vurgusunu yapıyorlar. Bir çocuğun gelecekte en çok hatırlayacağı anılar çoğu zaman aldığı pahalı hediyeler değil, ailesiyle geçirdiği kıymetli zamanlardır. Birlikte yapılan yürüyüşler, birlikte okunan kitaplar, edilen samimi sohbetler, beraber hazırlanan bir sofra. Bunlar aile hafızasında daha güçlü izler bırakır. Sade yaşam çocuğa şu bilinci kazandırır. Ben sahip olduklarımla değil, insan olarak değerliyim. Bu yazıyı şimdi biz çocuk eğitimiyle alakalı algılıyoruz, okuyoruz. Nasihatımızı da o şekilde alıyoruz ama aynı zamanda da as adults we take advice from this as well, from this article. In a summary, this article was about children being happier in a minimalist environment if they've got a loving environment within the family, rather than having too many possessions,
too many materials, too many toys or options, you know, games, digital devices and things like that. Children grow up healthier in terms of like mental health. If there's a loving and sharing family environment, quality of time we are talking about here. You know, those moments, sometimes you are in a really nice place. Like imagine that you are on a, you are on the beach, the weather is beautiful, you know, ocean is beautiful. But the person next to you, you're having an argument. The topic is not a very pleasant topic. You're agitated, you're irritated, and you do not realize the beach, you do not realize the breeze. You're just lost in that conversation and intensity of the situation. You're stressed out, you're upset, you're heartbroken. You know, this is not a good moment. But sometimes you're not in such a beautiful place. Just imagine that you're in a on a, you know, normal street. You're just gotten off your car or you're dropping off a friend, but you're having a really good conversation. The topic is of your interest and you got good feelings, you know, you're positive, you're laughing, you're making jokes. It is in this example, the secret is hidden. Within the families, when you're spending time with your children, it is exactly the same. No matter how much things you have, how much possessions and materials, how beautiful your house is, how much toys they've got, if the environment is not positive, that is not a good memory to record, and that is not going to be supportive of the child's development. But even if you have got limited options, if you're not like, let's say your budget is tight, your house is small, or it is not as nice, you cannot afford as many toys to buy to your children and things like that, but the environment is positive, conducive to his development. We can take this advice to our own lives as well. As adults, often we seek happiness within the material settings and, you know, from the environment. But the real happiness is, you know, when you're in a situation where your heart is enlightened, you got, you know, positive feelings such as love, or, you know, you're being generous and, you know, experiencing generosity. You know, that is healthier for you in terms of your mental and physical health. And on the contrary, if you've got too much ambition to possess things and to experience things, and, you know, you're ruthless in that regard, but you're not having so much love in your heart, you're not having so much light in your heart, but you feel heavy, you're under the stress of your desires, that environment is not good for you as well. So I think it is all hidden in the moment, like the present time, where you have to make sure that the purpose of your life is justified. You understand why you have been created, what this thing is, why you're here. You know your purpose. You're well-defined. You know what you want. And, you know, positive things surround you within, not from outside. No matter what is in your environment, you got a heart that is not under stress. It could be the secret to a successful or happy life. Happiness is not always the objective, though. You know, doing the right thing usually is going to be what matters at the end of it. If you leave a good legacy, if you have done the right thing to yourself, to your neighbors, to your family, to your friends, to your workplace, to your whatever your occupation and business is in this life, you know, you've been a just person, you've followed the rules, you didn't violate and trespassed. You know, that's a good life with a correct purpose, though. Then, you know, you should be happy.
Bu genel olarak insanların içine düştüğü bir tuzak gibi. Özellikle günümüzde her şey çok hızlı. Çevremizde çok fazla etken var dikkatimizi celbeden. İşte geçen unutkanlıkla ilgili bir yazı paylaşılmıştı. İşte çevredeki tabelaları veya mezar taşlarını çok okumak insanda unutkanlık yapar diye. Yani sürekli dikkatini sağa sola dağıtmak, sürekli seni andan uzaklaştıran şeylerle meşgul olmak, işte çok derin ve üzücü düşüncelere dalmak falan, bir şeyi sürekli evirip durmak kafanda, bunlar unutkanlık yapar diyordu. Aynı benzer şekilde yani insan unutmadan ana gelip anda yaradanının farkına varıp gereğini yaptığı zaman geri kalanı da Allah'a havale edip bıraktığı zaman, dert etmediği zaman yani daha mutlu, daha huzurlu bir ortama dönüşüyor. Çünkü mutlu insan seven insan oluyor veya kalbi mutmain insan seven insan oluyor. Kalbi huzursuz olan insan, bir türlü kalbini sakinleştiremeyen insan da sürekli bir şeylerle cedelleşip duruyor zaten. Şeyde İmam Gazali diyordu. Sevgi imanla, nefret küfürle şey yapar, eşleşerek ifade edilir. Zaten insanın karanlığa düşmesi, kalbinin kararması, aynı zamanda da bakarsın ne canlılara merhameti kalmış, ne çevresine, ne kendisine merhameti kalmış. Sürekli böyle bir hırs, sürekli bir cedelleşmekle meşgul. Öbür taraftan bakıyorsunuz, kalbini sakinleştirmiş, aydınlatmış insanlar da çevresine böyle daha farklı bir gözle bakıyor. İşte sakat sokak köpeğine acıyor, işte ona götürüyor, su veriyor, kanadı kırılmış kuşu yerden alıyor, onu onarmaya çalışıyor falan. Daha böyle sevgi ve merhamet duygularının ağır bastığı bir hale dönüşüyor. Biz bunların çoğu da bakıyorsunuz yani hayatın her kuşağından iki örnekten de insanla karşılaşabiliyorsunuz. Mesela çok zor şartlar altında ama bu sevginin kalbine ağır bastığı insanla da karşılaşabiliyorsunuz. Çok güzel olanaklar içerisinde olup kalbini karartmış insanlarla da karşılaşabiliyorsunuz ve bu değişmeli bir döngü olarak değişik örneklerde hatırlayabilirsiniz. Tanıştığınız insanlara, yaşadığınız şeylere şöyle bir dönüp bakın. İşte asıl olan o çevresel faktörlerle uğraşıp durmak değil, asıl olan insanın iç alemine doğru bir keşif yapıp o huzuru tesis edebilecek bir düzene sokması kendisini. Bu da hani işte oturun, meditasyon yapın, işte tutun nefes alıp verdiğinizin farkına, yüzünüze esen rüzgarın nasıl dokunduğunu hissedin falan gibi bir şey değil. Bu da tamamen Rabbinizi bilmek ve onun koyduğu hudutlar içerisinde yaşamakla mümkün bir şey. Yani bir insanın Allah'ın sınırlarını aşarak kalbinin huzura ermesi mümkün değil. Eninde sonunda bir yerden patlak verir. İnsanı yaratan, insanın nelerden sakinlediğini veya nelerden huzurunun kaçtığını çok iyi bilir. Ona göre zaten bir düzenek koymuştur. Allah cümlemizi cennetlik insanlardan eylesin. Çoluğumuz çocuğumuzu da böyle mutlu, huzurlu ortamlarda yetiştiren insanlardan eylesin. Biz Avustralya'da yaşayan Türkler olarak hani hem kültürümüzün bize öğrettiği bazı şeyler var, kültürel değerlerimiz var. Bu her zaman genel çevresel değerlerle eş olmayabilir, uyuşmayabilir gibi gözüküyor. Ama bizim kültürümüzdeki bu güzellikleri Avustralya'nın genel kültür hazinesinde insanların istifadesine ve hizmetine sunmamız gerektiği için bunlardan bahsediyoruz. Çünkü güzelliği bazen görmediğimiz için veya tanımadığımız için bize yabancı geliyor. Önemli olan bu güzelliği biz kendimiz yaşayıp çevremize de tanıtmaya, onların istifadesine de sunmaya, hizmete vermeliyiz diye düşünüyorum. Bu sadece hani Türklükle özel bir şey değil. Hani biz Türk olduğumuz için böyle diye hani milliyetçi bir şekilde değil, milliyetimizle, kültürümüzle, geçmişimizle, vatanımızla, vatandaşlarımızla, etnik background'ları ne olursa olsun hepsiyle gurur duymamızın yanı sıra bu hani
ırkçı bir yaklaşım olarak algılanmamalı. Sadece değer yargılarımızın farkına varıp diğer insanların istifadesine sunmak. Böyle düşünen insan çünkü farklı kültürlerin veya farklı olanların da güzelliklerini görmeye başlıyor. Mesela işte biz Türküz diye Afrikalı kötü değil, Afrikalı'nın da güzel insanları, güzel hasletleri, güzel kültürel mirasları vardır. Hepsini algılamaya ve almaya açık bir zihniyetle ana kaidenin yaratıcımızın çizdiği sınırlar olduğunu bilerek hatırlatmalar yapalım diye Radyo Free bir Türkçe programından da sizlerle bu tür yazıları ve düşünceleri paylaşmaya gayret ediyoruz. Bir müzik arası verdikten sonra programımıza artık yavaş yavaş son vereceğiz. İnşallah haftaya pazartesi günü saat 3'te görüşmek üzere diyeyim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.